Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Sen hiç düştün rüzgarlara, savruldum ben kumsallara, dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem, dibe batmış gönül teknem.

Arabesk'in en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil,

Kuku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracı

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4-469.
2: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Kuşku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: buna.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Cücenoğlu Et ve Et Ürünleri. Sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun. Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde düzenlenen Milli Güvenlik Konferanslarında Türkiye'nin organize suç örgütleriyle mücadele vizyonunu ve bu alanda yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Sayın Vedat Gündoğan ve başkanlığındaki heyet, yayıncılık sektörünün geleceğini değerlendirmek üzere RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'i ziyaret etti. Görüşmede radyo ve televizyon kuruluşlarının içerik üretim süreçlerini dijitalleştirecek yeni nesil içerik ve otomasyon platformu tanıtıldı. Toplantıda ayrıca yayıncılıkta milli dijital altyapının güçlendirilmesi ve RATEM ile RTÜK arasındaki işbirliğinin artırılması konusunda görüş birliğine varıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ÖSYM tarafından yapılan hakim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavı sonrası yapılan bakanlık mülakatlarında 1038 adayın başarılı olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda halkımıza ve liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit anında güçlü yanıt alacaktır dedi. Spor. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp, 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, bir bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in, batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
2: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
0: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada. Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. Gezme.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımızın ve e-ihracatçılarımızın Avrupa Birliği pazarındaki rekabet gücünü koruyacak, Gümrük Birliği'nin sağladığı kazanımları güçlendirecek ve sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlayacak tüm girişimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Ankara Valiliği NATO tedbirleri kapsamında yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar şehir içine girişine izin verilmeyeceğini duyurdu. RATEM tarafından geliştirilen yeni içerik ve otomasyon platformu RUTÜ'ye düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Yazılımın yerel, bölgesel ve ulusal yayın kuruluşlarının operasyonel

0: Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi. Spor. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, bir bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
2: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Rock FM 105. Duyguların frekansı. 105.

0: Aksesuar reklamları sunar. Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven, 0535 334 90 55, Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3, Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469

0: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
1: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Aksesuar reklamları sunar. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
1: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

giden bir geminin sergüzeştini. Sen de ben kumarbaz macerası keşiflerim. Sen de uzaklığı, sen de ben imkansızlığı seviyorum gülüm. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine. Ve kan ter içinde aç ve öfkeli. Ve bir avcı iştahıyla etini dişlemek senin.

vakit. Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit. Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git Azrail'im.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
5: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 kişi yakalandı. 844 kişi ise hududu geçemeden engellendi. Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle düzenlenen depremlerde sağlığın korunması, deprem acil durum yönetimi yoluyla sağlık güvenliğinin güçlendirilmesine ilişkin DSÖ Bakanlar Konferansı'nda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, afetlere müdahale kapasitemizi yerli ve milli teknolojilerle de güçlendiriyoruz. Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun sağlık alanındaki en önemli kazanımlarından biri olan Gökbey Ambulans Helikopterimizi tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik. En zorlu coğrafi şartlarda ve en sert iklim koşullarında görev yapabilen Gökbey ambulans helikopterlerimiz aynı anda iki hastaya yoğun bakım şartlarında müdahale edebilen uçan bir acil servis olarak afetlerde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine önemli katkı sağlayacaktır dedi. Radyolarda yayınlanan reklamların günlük yayın sayısını ve saatlerini doğrulanabilir şekilde raporlayacak yeni yazılım algoritması RATEM'in RTÜK ziyaretinde tanıtıldı. Veri tabanına dayalı sistemin reklam yayınlarının şeffaf biçimde takip edilmesini sağlaması amaçlanıyor. Toplantıda ayrıca Türkiye genelinde yayıncı buluşmalarının sürdürülmesi ve sektörde ortak projelerin hayata geçirilmesi yönünde mutabakata varıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito yönetim sistemiyle depozitosu olan ambalajlar makineleriyle ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının toplandığını duyurdu. Depozito yönetim sistemi verilerine göre 1 Temmuz'da Doğa Dijital uygulamasını yükleyen kullanıcı sayısı 649.244'e ulaştı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bölge güvenliği ABD'nin çekilmesi ve ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesiyle sağlanabilir dedi.
2: Spor. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti

0: son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, bir bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in, batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
2: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Fikrin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: Mersinli Ciğer Japon'un katkılarıyla şiş kebap, döner, pide, lahmacun ve çok daha fazlası 12.

Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: geçtiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Cücenoğlu et ve et ürünleri. Sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Yeni Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: aklıma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
4: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
5: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
6: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
7: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 kişi yakalandı. 844 kişi ise hududu geçemeden engellendi. AK Parti öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Radyolarda yayınlanan reklamların günlük yayın sayısını ve saatlerini doğrulanabilir şekilde raporlayacak yeni yazılım algoritması RATEM'in RTÜK ziyaretinde tanıtıldı. Veri tabanına dayalı sistemin reklam yayınlarının şeffaf biçimde takip edilmesini sağlaması amaçlanıyor. Toplantıda ayrıca Türkiye genelinde yayıncı buluşmalarının sürdürülmesi ve sektörde ortak projelerin hayata geçirilmesi yönünde mutabakata varıldı. Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, yurtdışı seyahati dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. AFAD saat 14.06'da Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Spor. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp, 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, 1 bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in, batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning CBC Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı.

hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun. Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor.
1: 105. Kabul et, sonu yoktu, bir gün ayrılacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var. Hataların çalmıştık.

0: Altis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Altis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55, meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Bekbaş PPF kaplama, aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları yarın açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karekod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimi açıklandı. 3-7 Temmuz tarihleri arasında müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirilmeleri için eğitim kurumlara yönetici değiştirme programı başvuruları alınacak. İçişleri Bakanlığı 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından NATO'ya ilişkin açıklamada bulundu. Trump, ABD NATO'ya diğer tüm ülkelerden çok daha fazla para harcıyor dedi.
3: Five. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp, 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
4: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, 1 bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in, batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
5: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sendeyizsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlu.

Bu kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Patates Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032. Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: araştırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37, Tekkeköy, Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi, 64 blok, 9040. cadde, numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın, farkı yolda gösterin.
2: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi, 4. cadde, numara 3, Gıda OSGB, Tekkeköy, Samsun.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yâri neyleyim? Neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan yâri...

0: dayanmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum. Ne olur anla.
1: Tutku FM 105. Duyguların frekansı. 105.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi. Yolculuğun en güvenilir adresi.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
3: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Beni bilen herkese andolsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 Köşebaşı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

Terk edecek canım kaldı şömrümün haline bak. Ahım ile vahım kaldı şu başıma gelene bak. Seni benden ayırdılar.

Bak giderim. Bak giderim buralardan giderim. Yeterim Lele, ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim. Kendimden de vazgeçerim. Senden de vazgeçerim Lele.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektör

0: yatırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Aldanmak çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salı nasıl tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

WhatsApp üzerinden mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Karakız. Ben bile bazen şaşırıyorum bu kadar olaydan sonra nasıl dirilmemişim diye. Seni çok özlüyorum sevgilim her şeyim. C28 Resul Dal Bey için benim sevdam parçası armağan olsun diyor. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevdiklerinize mesajlarınızı WhatsApp üzerinden ulaştırabilirsiniz.

Evet, mesajlarınız Astrova Spa Salonu sponsorluğunda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Ceyhun Koğuşu'nun Aslanların siz nereye gitseniz aslansınız, canlarım benim, icret etmişsiniz ne güzel işte, adalet tenizde anılan sayılan ben Ali Yiğit. Şarkım önce reisi Sinan Karay'a, evladım Bekir Yiğit'e ve kardeşim Tansel'e ve tanıdığım tanımadığım tüm canlara yeni mekanınızda huzur diledim. Selametle Ali Kınık'tan Armağan Olsun Reis parçası diyerek mesajını sonlandırıyor. Ali Yiğit ve sevdikleri için geliyor.

0: Evet, mesajlarınız gelmeye devam ediyor sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Can ulaştırmış mesajını yayına, tüm radyo dostlarına armağan olsun diyor. Hira İzler Duş alıyor sırayı, dön geri diyor.
1: Tutku FM.

İyi yayınlar, ben Ankara'dan Sinem Karadeniz. Samsun'da yatmakta olan Aslan Kocam Muratcan Karadeniz için özlüyorum. Ona armağan olsun bir haftadır mektubunu bekliyorum ama haber alamadım. Kimseyle konuşasım yok ama sana uçan kuşu bile anlatabilirim. Ben lalesi senin yüreğinde, ben dadesi senin yüreğinde bıraktım. Kimse elimden tutamaz aklımda diyorum. İnsan sadece sevdiğini şiir olur, başkasına hikaye diyerek mesajını sonlandırmış. Ankara'dan Sinem Karadeniz için geliyor.

0: İyi yayınlar, ben Karakız. Bugünler elbet geçecek. O demir kapılar da bir gün ardımızda kalacak. O gün geldiğinde sana sımsıkı sarılacağım ve beklediğimize değdi diyeceğim. O zamana kadar senden tek isteğim, umudunu kaybetme, kendine iyi bak, beni dualarında unutma. Benim bütün dualarım en güzel yerinde, sen varsın. Her şeyim C28 Resul Dalbey için armağan olsun, ihtiyacım var şarkısı diyor. Kara Kız'dan armağan oluyor.
1: Tutku FM.

Yenar gönlümden kalbime, Oy Dağlar parçası sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Seni ilk günkü gibi seviyorum. Bu zor günleri atlatacağız. Ödülünü yarın. Ödülünü yarın kullanırsın. Bekliyorum her zaman. Yanındayız. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet diyorum. Gökyüzünde buluşalım 12'de. Bekliyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Ceylan söylüyor, Oy Dağlar diyor.

Astroba Fitness Club sponsorluğunda beraberiz. Astroba Fitness Club Atakum'da ömür evlerinde sevgili dinleyiciler. Güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor efendim bünyesinde. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi Naciye'nin koğuşunda yatmakta olan aslan parçası Bekir Yiğit. Samsun cezaevinin her koğuşu sizin varlığınıza şereflensin. Yer ve mekanının size önemi yok. Can olun, yoldaş olun yeter. Bir askerlik, bir de cezaevi canlar unutulmaz. Canlarının değerini bil, büyüklerini saygıda, küçüklerini sevgide kusur etme, selametle kalın. Bu şarkım tek sana evlat, heba olan günlerimi yanayım şarkısı Bekir Yiğit'ten Arman.

20.55 saatlerimiz Perşembe gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Biraz daha hız vereceğiz. An ve an mesaj trafiği de artmaya başlıyor. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Samsun TTP'ye kapalı da yatmakta olan Serdar Kutbay kardeşime selamlar olsun. Bugün değil ama elbet bir gün kardeşim. En kısa zamanda inşallah umudumuz Allah'tan, umudunu kaybetme can dostum. Amerikan uçak diyerek mesajını sonlandırmış. Serdar Kutbay kardeşime armağan olsun diyor.

WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımız, Kavak Açı Cezanı Yatmat olan canım sevgilim Kaan Kola'ya gelsin. Bu şarkı belki aramızda demir kapılar, uzun yollar var ama sevgimi sana ulaşmasına hiçbir şey engel değil. Her geçen gün seni biraz daha fazla özlüyor. Kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. Bil ki dışarıda seni düşünen, yolunu gözleyen bir kalbi ve kalbi hep senin atan biri var. Bu şarkı hasretimin ve sana olan sevgimin en güzel hali olsun. Seni çok seviyorum Kaan'ım. Sensiz yapamıyorum şarkısı armağan olsun diyor Kaan Kola'ya.

21.00 saatlerimiz, yeni saatimiz değil sevgili dinleyiciler. Tutku FM 105.0'dasınız. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Takvim ve yaprakları da ekipemizi gösteriyor. Yayınlar kapalı C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz ve Onur İhtiyaroğlu, Serdar Doğan, Yılmaz Yener Dündar Bey. Kocam Bey, benim için çok kıymetli olan kardeşimiz Cüneyt Eker'e selam ederim. Özgürlük servetiniz olsun. Hem ben canım kocam, kavuşmamıza çok az kaldı. Ben sabrediyorum, sen de sabret. Seni çok seviyorum Fatma Temiz'den, armağan olsun diyor.

Yener Samsun TTP Kapalı C22'de yatan İlhan Kutbay için Sevemedim Karagözlüm şarkısını istiyorum. Sensiz buralar bomboş, çok özlüyorum. Umarım iyisindir, seni çok seviyorum Karagözlüm diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. İlhan Kutbay'a armağan olsun diyor.

Tutku FM merhabalar, kiboşum. Nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, evdeyiz. Kafana bir şey takma, her şeyi çok güzel olacak. Dualarım hep seninle. Seni çok seviyorum kurban olduğum ben. Hep yanındayım senin, her zamanda yanında olacağım her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a gel parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

Pastoroma Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Kaldığımız yerden sevgili dinleyiciler, Tutku FM, ben Samsun TTP Kapalı Ağamın 8 Koğuşu'ndan Efe Gülen. Aynı çatı altında kader biri yaptım abilerim ve kardeşlerim Can Altuntaş, Mustafa Anga, Yusuf Küçük, Küçük A, Baran Özkana, Ceyhun Aslana, Yılmaz Berber, Tanju Odabaşı, Hakan Özdemir, Alihan Çakıcı, Kaan Kocaoğlu'na, Coşkun Alaylı, Görkem Mert Yıldırım, Murco Korkmaz ve Ahmet Sayalay'a selam olsun. Farklı koğuşlarda yatmak olan başta canım Nuri Can, Gülhan olmak üzere Yunus Emre Koz, Berkay Bahar, Uğur Akın, Yasin Sarı, Demir Şener'e, Emre Elibolele, Erkan Şanlı, Mirhan Sayalan, Muzaffer Adli'nin, Yaşar Kaplan, Alperen Ak, Niyazi Can Demirtaş için Ahmet Hasan Tunan Sezer, Berkay Ak, Mücahit Haneci, Şerafettin Dirican, Görkem Efe, Dirican için. Oğuz Özbey, Halil Yaprak, Özcan Karakoça, Murat Karaça ve Umut Can Keskin'e selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca gurbette bulunan Can dayım, Ahmet Mırık abim, Cem Açıkal ve Can dostum Eren Yerli'ye de selam olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış. Efe Gülen ve sevdikleri için geliyor.

Pisiğin oğlu Avşar, Lalın oğlu Selahattin, Mahir'in oğlu Yaşar, Kulüpçü Gödek Rıfat, Kızılbaş oğlu Yadigar, Erdal Yabalı, senin de tahliyen var.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajlarınızın en sonuna yazın lütfen görebilmemiz için. İyi günler, ben Ali Yiğit, evlatlarım Bekir Yiğit ve Şevki Can Bahçı'ya benden armağan olsun, sizi çok seviyorum. Ben sizi gurur duyuyorum, ömrüm var oldukça yanınızdayım her daim. Selamete Allah'a emanet olun. Penceresiz kaldım anne parçası, Ali Yiğit'ten armağan olsun Bekir Yiğit'i ve Şevki Can Bahçı'ya diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. A14 koşundan Alper Usta Başhane çatı altında kadar yaptım abilerim Anıl Kırın Çetin Kalaycı Adem Adanur Kozbi Kemal Ahmet Hamdi Ereze kardeşlerim Azizcan Hünerli Emir Şener'e Yasin Yangöz Emin Aktuman'a İbrahim Cem Kaya Alperen Gündoğan'a Osman Bayrak başka koşuya atmakta olan canım kanım abilerim Enes Çoruhlu Caner Balutlu'ya selam olsun sabrınız bol olsun Alper Usta baştan armağan olsun diyor. Ahmet Kaya alıyor sırayı ve hani benim gençliğim anne diyor.

başım. Evet, kaldığımız yerden seri bir şekilde devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatalım, tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Ama şarkılarında yayınlanması biraz zaman alıyor. Hiç endişe etmeyin, vakit var şu anda sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Samsu TTP kapalı A7 koğuşuna yatan gönül sızığım, ayarsızım Tamer Karahaslan'a gelsin. Gülüşünü sevdiğim, moralini yüksek tut. Her fırsatta radyonun başında oluyorum. Seninle aynı melodileri dinlemek bile iyi hissettiriyor. Ben senin kalbini biliyorum. Kalbinin iyiliği yolunu aydınlatsın. Az kaldı. Dualarım senin için Sibel'inden armağan olsun. Bu parça Tamer Karahaslan'a diyor. Gelmiş baharı geçmiş yazlar, neyleyim türküsü alıyor sırayı.

Merhabalar, iyi yayınlar. Kavak Seyitli Kabal'da yatmakta olan eşim Caner Çırak. Ben eve geldim. Seninle konuştuktan sonra Efe'nin ailesiyle de konuştuğum selamları var. İnşallah sıra senin ve arkadaşlarında. Bir Bilen İnsan şarkısı eşim Caner Çırak için hediyem olsun diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Gökhan Aslan, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan ediyorum. Sıradaki en güzel şarkıları diyerek mesajını sonlandırmış. Merhabalar, iyi yayınlar. Gizem Turgut'tan C11 koğuşunda yatan eşim Emrah Turgut'a gelsin. Yakışıklım, seni çok özledim. Kavuşmamız az kaldı. Dünyanın bir ucuna da gitsen peşinden gelirim. Seni çok seviyorum. Seni sevmeyi de çok seviyorum. Gönlümün sahibi, değerlim benim. Hem arkandayız hem yanındayız. Delikanlım benim. Aşk adamım. Kocaman öpüyorum gözlerini. Adam gibi adamım diyerek mesajını sonlandırmış. Gizem Turgut'tan Emrah Turgut'a armağan oluyor.

Yener Kapalı'da yatmakta olan Ekrem Yıldız, Çarşamba'da yatan sevgilim Kübra Altun'a elbet seninle birlikte buradan çıkacağız, seni çok seviyorum diyorum ve sürgüne döndüğü parçasını armağan ediyorum. Ekrem Yıldız'dan Kübra Altun'a armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. C12'den Ersin Yıldırım, bakın benim gözlerime parçasını İlker Ölmez, Atıgen Seco, Fatih Hazar, Anıl Özel'e, Ali Küçük, Dede Murat, Sebo Engin, Mami Esen, Uğur Aramaz, Fatih Asan, Emrullah Kaya, Ali Kemal Bakan, beni tanıyan tüm dostlarıma gelsin, dostlara selam. Düşmana hasbel kader diyerek mesajını sonlandırmış.

0: yapıyorum.
1: Selamünaleyküm, ben Tunahan Sezer. Aleykümselam, aynı çatı altına kadar bile yaptım. Abim ve kardeşlerim Erdal Büyükdağ, Berkay Ak, Seyfullah Başkurta, İlhan Kutbay, Yusuf Taş, Tarık Dede, Hakan Kocaman, Çetin Düdük, Mehmet Ali Gültekin, Canberk Çatı, Hayrullah Kılınca, Murat Karaca, Seyfullah Tunca, Faik Ustabaşı, Serkan Koloğlu, İdris, Melih Barış, Yeşilyurt Ömer, Sezer, Gökhan Sezer, İbrahim Sezer, Tunahan Çakır, Sefa Başarır, Hazar Başarır, Kerem Sekmen, Caner Boğa, Yunus Emre, Esen Yiğit, Tolga Aslan, Hakan Yıldırım ve Recep Büyük Dağ amcama selam olsun. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı Tunahan Sezer'den Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırıyor denizimiz.

şehirde insan bitmiş, yalan dolan bir arada insaf bitmiş, vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara, yem olursun aç kurtlara. Burada

0: cehenneme dönmüş zaman. Ta yürekten seven bitmiş. Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş. Gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten seven bitmiş.
1: Astroba Spor Salonu sponsorluğunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhabalar, ben Serdar Öztürk. A5 koğuşunda yatmakta olan Muhammed Anıl, torunoğlu Kadir Birinci, Anıl İnci, Ercan Taşkara, Mert Tekin'e, Mustafa Şen, Önder Şanlı, Nail Cantut, Salih Işık, Sefa Orhan, Haşim, Oğuzhan, Aytaş, Enes Yıldırım ve tüm abim ve kardeşlerime özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Armağan olsun diyor Serdar Öztürk'ten.

Merhabalar, iyi yayınlar. Samsun T-Tipi kapalıda yatmakta olan sevgilim Kaan Uncuoğlu'na Nazlısından. Daha gidecek çok yolumuz var. Şarkısı Seni Bekleyen Güzel Günler ve Nazlıcan'ın var. Güçlü ol, her daim senin yanındayım. Bu şarkı benden sana gelsin. Hep aklımdasın, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırıyor. Kaan Uncuoğlu'na armağan oluyor Nazlısından.

Hüzün olgunu aştırır, kaybetmeyi sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Perşembe gecesinde beraberiz. İyi yayınlar. Samsun Açık'ta yatan Emirhan Kaplan için canım kardeşim kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Herkesin selam var öpüldüğün sana. Ceylan'ım şarkısını armağan ediyorum, Emirhan Kaplan için gelsin diyor. Diğer bir mesajımız, merhabalar Taner abi, nasılsın? Teşekkür ederiz. Ankara'dan Yasin, hayatımın anlamı, yaşama sebebim biricik eşim Songül'e kazan tarafından çalışmaya devam ediyorum. Sabah adres kaydını annemle halledeceğiz. Avukatın gelişine de yarın akşam haber vereceğim. Seni çok ama çok seviyorum, özlüyorum. Ben en çok sana yakışırım şarkısı yoksa sen parçası armağan olsun diyor Ankara'dan Yasin'e.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Sana ne yazarsam, sana ne yazsam içimdeki özlemi tam anlatamıyorum. Güner geçse de aklım hep sende kalıyor. Bazen sadece iyi olup olmadığını düşünmek bile içimi hep huzurlu, içimi hem huzurlu hem de hüzünlü yapıyor. Şunu bilmeni isterim ki ne olursa olsun seni sevmekten ve seni beklemekten vazgeçmedim. Bu günler elbet geçecek, geriye sadece birbirimize kavuşmanın mutluluğu kalacak her şeyin. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a ayrılık ölümden zormuş parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

İyi yayınlar çarşamba seyretipi kapalı. Yatmakta olan Batuhan Pehlivan, Kader Birliği yaptım. Kardeşlerimi ve abilerim Yunus Emre Taşdemir, Görkem Tunca, Uğur Özcan, Kudret Yılmaz, Kemal Bahar ve Fahrettin Kılıcı. Ayrıca farklı cezaevinde bulunan canım kanım resim Samet Yıldırım, Umut Öztürk, Kemal Can Yıldırım, Yiğit Kaan Demir'e, Servet Ağaç'a, Doğukan Demir, Altan Eroğlu ve Furkan Taha Çırak'a selamlarım bakidir diyor. Batuhan Pehlivan içinde gidiyor.

yayınlanan Nurgül Çarşamba cezaevinde misafir olan yol arkadaşım nefesim Suriye Naz Atiş'e sesleniyorum. Ey Samsun'un dünyanın bir ucunda olsan annen senin yoluna ölür kuzum. Tüm şarkılar sana ve yanındaki güzel kızlarıma armağan olsun diyor. Nurgül Bey sevdikleri içine giriyor.

0: Tam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Ankara'dan Sinem Karadeniz, Samsun'da yatan canım için Muratcan Karadeniz için Seni Seviyorum şarkısını ona armağan olsun bütün dünya, yüzüme gülümsesin, senin çatık kaşına değişmem, seni çok seviyorum sarım, iyi geceler nota ile Sinem Karadeniz'den armağan olsun eşim Muratcan Karadeniz için diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.
1: İlk defa kendim için bir şey yapıyorum.
0: Ve sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Kalbimdesin, seni seviyorum, kalbimdesin. Aşk başlayınca her şey tükenirmiş. Yürek mahkum olur, akıl firar edermiş. Meğer ağlamak ne güzel şeymiş. Gözyaşlarımdasın, seni seviyorum, gözyaşlarımdasın. Yağmur damlasında gördüm resmini. Gözlerim bağlı iken duydum sesini. Azrail kesmedikçe nefesimi. Aklımdasın, seni seviyorum, aklımdasın. Karanlıklar aydınlattı sendeki ışık. Çözüldü ruhuma yapışan sarmaşık. Aklım ve gönlüm kendiyle barışık. Ruhumdasın, seni seviyorum, ruhumdasın.

Seni görmeyince iki gözüm, sessiz bir çığlık oluyor sözüm. Resmini öpüp kokluyorum türkü gözüm. Avuçlarımdasın, seni seviyorum, avuçlarımdasın. Kimse duymasın bu şiiri sen dinle. Yeniden hayat buldu ömrüm sevginle. Yanımda olmasan da kalbim seninle. Düşlerimdesin, seni seviyorum, düşlerimdesin. Sana bıraktım hayatımın senaryosunu. İstediğin gibi yaz, nasıl düşünürsen sonunu. Bir kuş gibi özgür bıraktım ruhumu. Fikrimdesin, seni seviyorum, fikrimdesin. Yalın ayak yürüyorum bazen sokaklarda. Çocuklar gibi oyun oynuyorum parklarda. Mutsuzluğum artık derin uykularda. Seni seviyorum.

22.16 saatimiz, gece devam ediyoruz. İyi yayınlar. Bu şarkı kalbimin susu ama özlemimin hiç dinmediği adama. Mesafeler bizi ayırsa da dualarım her gün sana ulaşıyor. Unutma, seni seven bir kalp hala aynı yerde bekliyor. Resul Dalbey'e Kara Kız'dan armağan olsun diyor.

Çarşamba kapalı altı koğuşunda Tansu Kaplan, aynı koğuşta kaldığım kaderli yaptım can bağım Eda Büyükdağ, dostlarım Elif Tuana, Gül Bulut, Elif Kocakel, Beyza Yüksel, Yasemin Demirtaş, Beyza Yavuzer, farklı koğuşlarda canlarım Aysun Büyükdağ, Ayşegül Uluş, Eda Güney'e, Büşra Çaycı, Ebru Kurta, Asena Vanlıoğlu, Alena Olgun, İrem Hasret, Karakuş, Sibel Olgun, Elif Kaya, Zeynep Olgun için ihtiyacım var sesine gülüşüne armağan olsun diyor Tansu Kaplan'dan. Diğer bir mesajımız Rabia İfnan, bu şarkı hasreti her geçen gün içimde biraz daha büyüyen canım sevgilim Osman Bayrak'a armağan etmek istiyorum. Günler geçiyor ama ne özlemin azalıyor ne de sana olan sevgim, bugün sesini duyamayacağım. Bil ki belki ama bil ki aklımda kalbimde hep seninle en kısa zamanda kavuşacağımız günleri, seni çok seviyorum. Yüksek Dağlara Doğru şarkısı armağan olsun Rabia İfnan'dan diyor.

günler Ağamın Seks Koğuşu'nda yatan sevdiğim Mustafa Angay, seni çok özledim. Biliyorum bu özlem bir gün bitecek ve biz yeniden kavuşacağız. Önümüzde ne kadar uzun bir yol olursa olsun o yolu elini tutarak yürümek istiyorum. Sonra dönüp geriye baktığımızda ne zor günlerdi ama birlikte başardık diyeceğiz. Seni bugün de yarın da hep çok seveceğim. Veletten değmesin nazar parçası armağan olsun Mustafa Angay için diyor.

Samim Gayrimenkul sponsorunda Perşembe gecesinde 22-25 yaptık saatlerimizi ve devam ediyor yayınımız. Gece yarısına kadar beraberiz sevgili dinleyiciler. Hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Gelen mesajları da listemize dahil ediyoruz. Tutku FMC'ye 7 koğuşunda bulunan Furkan Karagöz, Yunus Emre Esen, Furkan Aydın, Berat Efe Yıldırım, Ufuk Erol, Ayhan Sisko, Alihan Er, Mehmet Savcı, İnanç Keskinoğlu, Berat Güngör, Aydın Sagamer, Furkan Işık, Furkan Demirci ve Şerafettin Dilican'a selam olsun. Ayrıca parka koğuşlarda bulunan arkadaşlarım anılınca Muhammed Anıl Torunoğlu, Serdar Öztürk, Önder Şanlı ve Doğukan Kocaman'a Vezir Köprüme tipinde bulunan Ali İhsan Berke Saltan'a selamlarımı gönderiyorum. Bergüzar Türk'sü tüm dostlarıma armağan olsun diyor Furkan Karagöz.

0: En iyisi.
1: Tutku FM.
2: İyi yayınlar Volkan Kamış. Buradan TTP'de yatmakta olan Aslan Kayınçoğum, Kerem Sekmendi, halamın oğlu Uğur Demirtaş'a çok selamlarımı iletirim. Özgürlük en büyük servetiniz olsun. Özlendiğiniz en yakında zamanda kavuşmak dileğiyle, en yakın zamanda kavuşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Ortamınıza selam olsun. Yıllar utansın şarkısı armağan olsun diyor Volkan Kamış'tan.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben C. 22 Koğuşundan Hayrullah Kılıç. Aleykümselam. Hayrullah Kılıç, aynı çatı altında kader bile yaptım. Abi kardeşlerim Erdal Büyükdağ, İdris, Melih, Altay, Berkay Aktunan, Sezer, Faik Ustabaş, Erdem, Tekin Aslan, Hakan Kocaman, Barış Yeşilyurt, Seyfullah Başkurt'a, İlhan Kutbay'a, Çetin Düldü, Serkan Koroğlu, Niyazi, Onay, Mehmet Ali Gültekin, Seyfullah Tunç, Umut Beldek, Yusuf Taş, Murat Karaca, Tarık Dede, Müttalip, Canber Çatı, başka koğuşlarda yatmakta olan Volkan Özbeyli, Mertcan Togar, Sinan Selçuk, Yiğit Köse, Yiğit Tugar Aslan, başka cezaevinde yatmakta olan kardeşlerim Ufuk Akgül, Ufuk Algül, Ferdi Çalışkan, Yunus Çalışkan, canı gönülden selam olsun, engel parçası armağan olsun, hapşırmak da iyi yaşanmaz, Kıvanç Kılınç diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Hayrullah Kılınç'tan armağan oluyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yener Samsun kapalı A10 koğuşunda bulunan Gençay Gence yareninden: canım eşim, kalbimin sahibi. Sen kalbimde hissettiğim tüm duyguların ilki ve en özüsün. Ben aşkı da, sevgiyi de, bütün o güzel duyguları ilk sende tanıdım. İyi ki sensin, iyi ki varsın. Sen benim evim, sığınağım ve ömrümün geri kalanısın. Seni sonsuz bir sevgide seviyorum. Unutma, her an aklımda, kalbimde ve ruhumdasın. Her şey çok güzel olacak ve ben o Ela gözlerinden öpüyorum. İlk göz ağrım şarkısını armağan ediyorum. Yarininden Gencay Gence armağan olsun diyor.

Belki bugün yollarımızın arasında demir kapılar var ama sevgimizin önünde hiçbir engel yok. Sen başını eğme çünkü en uzun kışın ardından bile bahar gelir. Gözlerindeki umut hiç sönmesin, ben seni dün nasıl seviyorsam bugün de aynı yürekle seviyorum. Yarın da aynı sevgiyle bekleyeceğim günler geçecek, hasret bitecek ve bu satırlar sadece geride kalan bir özlem olarak kalacak. O zamana kadar gülümsemeyi unutma çünkü senin gülüşün en karanlık günlere bile ışık olmaya yetiyor. Ben hep buradayım, seni aynı sevgili, aynı sabırla bekliyorum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Bildiğin gibi değil şarkısı armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Günler A22 koğuşunda Kapalı'da yatağın Umurcan Koparan kardeşime Serkan Ergen kardeşinden Sensizim şarkısı armağan olsun diyor. Umurcan Koparan kardeşime Serkan Ergen'den armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Samsun Kapalı Ağam'ın koğuşundan. Sait Babaoğlu'na seni gördüğüm gün koca şehrin nüfusu 1'e inmişti. Zaten sevdiğim, en değerlim, iyi ki hayatımdasın, seni çok seviyorum. Yanımda sen olmayınca parçasını armağan ediyorum. Sait Babaoğlu'na gelsin diyor dinleyicimiz.

0: Evet, sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ben Samsun Açık A10 koğuşundan Kemal Can Dindar. Aleykümselam, kader bile yaptım abilerim Mustafa Duru, Özcan, Demet Apo Coşkun, Apo Coşkun, kardeşlerim Alihan Sürücü, Kemal Demirbaş, Mohsin Yazıcı, Eray Biber, Mertcan Aktepe, Kapalı'da yapmakta olan abim Hüseyin Kanlı, kardeşlerim Doğukan Kocaman, Kaan Düzgün, Can Altuntaş, Serkan Koloğlu'na, Kavak'ta yapmakta olan abim Resim Tuncay Acar'a selam olsun. Gece Mavisi Gözüm şarkısı abim Tito Reis'i, Gide Murat Mustafa abime ve Hüseyin Kanlı'ya da armağan olsun diyor. Kemal Can Dindar için giriyor.
1: Tutku FM.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evet, yeni saatimiziz 20.03 saatimiz Perşembe gecesinde ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Yeni C7 koğuşunda olan Yusufhan Yamanoğlu'na, Yusuf'um öncelikle seni çok sevdiğimi aklından çıkarma sakın, sana ne kadar hasret kalsam da en güzel günler bizi bekliyor, kavuşana kadar aklım sende, gözlerim yollarda, gönlüm gönlünde, seni sana yakışır şekilde bekliyorum, canımın içi Allah'ıma emanet ol. Yusufhan Yamanoğlu'na armağan olsun, saklımdasın şarkısı diyor dinleyicimiz.

Şu anda mesaide olan çalışan tüm dinleyenlerimize de armağan olsun en güzel şarkılarımız. Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, biz Yunus, Özenç ve Sezer Özenç. Aleykümselam. Kardeşler olarak bizi seven sayan abi kardeşlerimize selam ederiz. Yol karardığında elveda diyen haindir. Arada bir şarkısı armağan ediyoruz. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Yunus ve Sezer Özenç'ten armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Deniz Çoruhlu buradan sizin aracılığınızla öncelikle Can Parcan Fahrican Pek Özer'e, sonrasında başka koğuşlarda yatmakta olan Aslan kardeşim Mirhan Sayan, Can Parcam Caner Barutlu, dostum Nazım Bilgin, Can kardeşim Can Altıntaş, Fatih Bilgin, Serkan Koloğlu, Salih Mert Keskinsoy, Emre Temiz, Çağatay Coşkun, Batuhan Say,

Selamlar, hayırlı yayınlar. Ben Samsun'dan Bahar, gurbette olan canım kardeşim, değerli varlığımız Bicu Serdal Özel Çağrı. Çok selam olsun can parçama ablası Bahar ve kız kardeşi Hatun'dan. Deli gömleği giydirdiler şarkısı armağan olsun. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. Paşamaz kaldı, öpüyorum gözlerinden. Sakallarına kurban olduğum ablan Bahar'dan armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, iyi ki varsınız Tutku FM. Sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ediyorum. Sesini duymadan bir gün daha bitiyor. Çok yorgunum, aklım sende. Demek az kalıyor Resul. Çünkü aklım da sende, kalbim de. Sensiz geçen her gün ömrümden eksilen bir ömür gibi. Bir gün bu özlem biter mi bilmiyorum ama seni sevmekten hiç vazgeçmeyeceğim.

şarkı. Tüm şarkılar sana gelsin, seni sessizce bekleyen Kara Kız'dan sana her şeyim. C28 Resul Dalve için armağan olsun. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: Enes Arda Talay, öncelikle gurbete yatan abim, Kemal Sarıkısır canım kanım abim, Samet Yıldırım, Namı Değer, Müke dayım ve Ferhan Çakır abim, can bildiğim Kadir Eres, Ali Ahta, Mehmet Ahta, Umut Özlük, Sinan Karar, çarşamba kapalı olan kardeşim Serkan Kabakçıoğlu'na, canımın parçası İrem Özdemir'e, tüm kader mahkumlarına selamlarımı iletiyorum. Özgürlük en büyük servetiniz olsun. Şimdilik aklım olsaydı parçası Samet Yıldırım abime de ve tüm kader mahkumlarına da armağan olsun diyorum.
1: Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

boşuna yaktım bu. Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna harru harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını doldurdum.

boşuna yaktım mı? Şimdiki aklım olsaydı, yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı, mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı, annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı, büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı, vaktimi boşa harcamazdım kardeş.

Bugün zor olabilir ama yarın mutlaka daha güzel olacak. Sen yeter ki umudunu kalbinde yaşat. Ben sevgimi eksiltmeden seni bekliyorum her geçen gün. Hasretimiz biraz daha azalıyor. Kavuşacağımız gün ise biraz daha yaklaşıyor. Gülümsemeyi unutma çünkü en güzel günlerimiz bizi bekliyor. Seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun ağlasın yüreğin parçası diyor Emrah Yalçın.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Dinç Ayçarıkçı, Tansu Kaplan yol ayrımına giremedik. Şu an ne düşündüğünü tahmin ediyorum. Gecikiyorsa güzel olacaktır. Semicen Şatili kapattım, şarkısı Armağan olsun Dinç Ayçarıkçı diyor.

Adamlar A20'de olan eşim Bıraşan Aslan aşkım, Bilge teyzedeyim, burada kalacağım, çok selam var. Arkadaşın diyor ki yarın olabilir, eğer olmazsa haftaya olur konuşmuş. Yetkililer iyi. Bu arada Bermin'e çok mutlu oldum. Güle güle giyin aşkım. Akşamın güzel olsun. Kalbinden öpüyorum. Özledim şarkısı armağan olsun eşim Bıraşan Aslan'a diyor.

İyi yayınlar gönlümden kalbime. Sevdiğim, senin her zaman yanındayız. Kavuşacağız Allah'ın izniyle. Yarın aramanı bekliyorum. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Gökyüzünde 12'de buluşalım. Bekliyorum diyor.

Evet, mesajınız gelmeye devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatmış olalım. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Hilal Yaprak. Aleyküm selam. Ben Halil Yaprak. Kader bile yapmış oldum abi. Kardeşlerim Emrullah Kaya, Bahri Yıldırım, Dinçay Çarıkçı, Dinçay Çarıklı, Fahricen Peköz'lere, Adem Çal, Barış Denizi, Adnan Kahveci, amcam Muharrem Könezi, Harun Mutlu, Muhammed Ulusoy, Hakan Yıldırım, Emecebi, Berat Kaya, Özcan Karakoç, Umut Koparan, Efe Gülan, Alperen Alp, Oğuz, Özbay Miraç, Efe Karakoç, Ercan Baştan, Orhan Bayrak, Bekir Gök, Berk İçin, Aydın Doğukan, Demir Baran Akman, Ünal Eker, Nazım Bilgin, Mirhan Sayal, Can Alp, tüm sevdiğim abi ve kardeşlerime selam olsun. Hatırlayamadığım varsa hakkını helal etsin. Öncelikle Hasan kardeşim Adem Çalak'a selam olsun. Özgürlük servetiniz olsun. Aynı gökyüzünün altında, aynı sofra etrafında görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Geriye dönemem şarkısını yayınlarsınız. Sevinirim, sağlıcakla kalın diyor. Arşiv ekledik. Halil Yaprak'tan Armağan oluyor.

Ebru Güneş'ten bir isteğimiz var. Sonrasında Müslüm Gürses yorumu sevenleriyle buluşacak. Yayını Ayça 26'a yatan eşim Taner Şahin'e mesafelerdeyiz. Sensizlik yoruyor. Sabırla bekliyorum her geçen gün seni daha çok özleyerek bir gün kavuşacağız. O güne kadar hasretli ara hayatım kapandı bekliyorum. Hayatım ara kapandı bekliyorum. Dakikan bittiyse pazartesi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Seni seviyorum kocam Mücahit Ayaz abime. Selamlar bizden diyerek mesajını sonlandırmış eşim Taner Şahin'e armağan olsun.

İyi yayınlar C6 koğuşuna yatan kardeşim Efe Kına ve Miraç Doğan'a ablası TK ve annesinden armağan olsun bu parça diyor. Kardeşim Efe Kına, Miraç Doğan'a ablasından armağan olsun ve annesinden diyor. Müslüm Gürses'in güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı. Kıyla dinleyenlerimize paylaşıyoruz.

sen geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.

0: Allah'ın senin hayatından çıkardığı insanlar için endişe etme. O senin görmediğin şeyleri gördü, senin duymadığın konuşmaları duydu. Evet, geceye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan Serdar Kutbay kardeşime selamlar olsun. Bugün değildi ama elbet bir gün kardeşim, en kısa zamanda inşallah. Umudumuz Allah'tan. Umudunu kaybetme can dostum. Emirkan Uşak, Alperen Çağlar'dan armağan olsun, olmasaydı sonumuz böyle diyerek mesajını sonlandırmış. Serdar Kutbay kardeşime armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Sonrasında diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. Annesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor. Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor. Peki, bir başka mesajımız, iyi yayınlar. Mert ben, bütün radyo dostlarına armağan olsun. En güzel şarkılar diyor ve Ahmet Kaya söylüyor, yüreğim kanıyor.
1: Tutku FM,

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

İyi yayınlar, ben Büşra. Kapalı yatağın canımın içi, Polat Bıçak için Özlerim şarkısını rica ediyorum. Keşke bu gece sana mesaj atmak yerine yanında olup iyi geceler diyebilseydim, ama şimdilik kalbimi gönderiyorum. Seni çok özlüyorum, huzurla uyu sevgilim, seni çok seviyorum. Güzel gözlüm, Büşra'dan armağan olsun diyor.

Evet, 23.56 yaptı saatlerimizi Perşembe gecesinde Kalpten Kalbe programında değerli dinleyiciler. Geceye dair şu anda bekleyen 2-3 mesajımız var. Hepsine yer vereceğiz. İyi yayınlar, bir gün daha bitiyor. Çok yorgunum, aklım sende, sesini duymadığım bir gün daha bitiyor. Aklım sende demek az kalıyor Resul, çünkü aklım da sende, kalbimde sensiz geçen her gün ömrümden eksilen bir ömür gibi. Bir gün bu özlem biter mi bilmiyorum ama seni sevmekten hiç vazgeçmeyeceğim. Bu şarkı tüm şarkılar sana gelsin, seni sessizce bekleyen kara kızdan sana her şeyim ciğeri 28 Resul Dalbey için. Aklım sende, kendine iyi bak diyerek mesajını sonlandırıyorum.

0: katkılarıyla.
1: Yener Kabak açık cezaevde 7 koğuşuna yatan Furkan Büyük'e seni çok seviyorum, varlığın çok anlamlı sevgilim notu ile bende kalacak şarkısını armağan ediyorum. Furkan Büyük'e diyor ve sevenleriyle buluşturuyor.

Evet, geceye dair son mesajımızı aktarıyoruz. Değerli dinleyiciler, haset bazen kalbimi yoruyor ama sevgimi asla hissetmiyor. Sen güçlü durdukça ben de umutla beklemeye devam ediyorum. Bil ki en karanlık gün bile sonsuza kadar sürmez. Bir gün bu özlem bitecek, birbirimize sarıldığımız an bütün bekleyişlerimize değecek. O güne kadar kalbini umutla koru. Çünkü seni seven, sana inanan ve her şeye rağmen elini hiç bırakmayan biri var. Seni çok özlüyorum, seni çok seviyorum. Üzerini ört, yarın yine seninle radyo başında olacağım. Seni Rabbe emanet ediyorum, bizim şarkımızı armağan ediyorum, sana kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a en büyük aşkım sensin şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Emrah Yalçın'dan da bu gece yoğun bir mesaj trafiği vardı. Ki yine sırada Kara Kız'ın bir mesajı var. Kara Kız'dan da yoğun bir mesaj geldi. Kara Kız, bir gün güldürdün, 10 gün ağlattın ama bil ki her gözyaşımın adı sendin. Kırıldım, yoruldum, sustum, yine de seni sevmekten vazgeçmedim. Çünkü gerçek sevgi acıyla da hasretle de eksilmez. Belki bir gün sessizliğimin ardındaki çığlığı kalbinde sana ayırdığım yeri ve seni ne kadar derinden sevdiğimi anlarsın. O güne kadar dualarımda, özlemimde hep senin olacak. Kara Kız'dan armağan olsun diyor. Samim Vali Menkul sponsorluğunda beraberliğimizi noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. Saat 20.00'da yarın akşam buluşmak üzere. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.